0: Mad Radio
1: 107.
2: It's a new hit.
3: Ya bir şey arıyoruz da böyle darbuka, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya.